Bizim şirketin Bergus Birge Bergus Bergus Güllük Tamaşa Kuva.

şirket sizim şirketim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülük. Tamam aşağı.

Kim sizin şirketin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp jürsengizler. Bärimiz özimiz qoy, biz özimizde qızılmay, uyalmay dawıstarımız çıkarıp oturamız. Kelsin qoy ağayan. Bilinişi körek.
2: Astana!
1: Bir önce bärimizde bilemiz qoyandı.